Öyle bir ağırlık var benim hep üstümde. Onlara ben küstüm de. Hatam var her özümde. Günahım var da ben ondan korkmam.

olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı araştırma. Daha çok yiyip daha fazla kilo vermek mümkün. Yapılan bir araştırma daha çok yemek yiyerek daha çok kilo verilmesinin formülünü ortaya koydu. İngiltere, Amerika ve Kanada'dan bilim insanlarının ortak çalışması sonucunda dikkat çekici bulgular ortaya çıktı. American Journal of Clinical isimli dergide yayınlanan araştırmada işlenmiş gıdalarla işlenmemiş gıdalar arasındaki farklar mercek altına alındı. Araştırmaya göre işlenmemiş gıdalarla beslenen kişiler daha fazla yemek yiyerek daha fazla kilo verebilirler. Çalışma tamamen işlenmemiş gıdalarla beslenen katılımcıların ultra işlenmiş gıdalarla beslenenlere göre ağırlık olarak %57 daha fazla yemek tükettiğini ancak ortalama olarak günde yaklaşık 330 kalori daha az aldığını ortaya koydu. Araştırmacılar farkın aşırı işlenmiş gıdaların vücudun işlenmemiş gıdalarla

0: Beslenme ve tokluk hissini dengeleme konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahip olabileceğini, ancak bunun yalnızca gıdalar aşırı işlenmemiş olduğunda geçerli olduğunu gösterdiğini söyledi. Brustom yaptığı açıklamada insanlara işlenmemiş seçenekler sunulduğunda genel enerji alımını azaltırken aynı zamanda keyif, beslenme ve tokluk hissini dengeleyen gıdalar sezgisel olarak seçtiklerini görmek heyecan verici diyor. Gıdalar doğal hallerinde sunulduğunda daha önce varsaydığından çok daha akıllıca kararlar veriyor gibi görünüyoruz. Siz bu konuda ne diyorsunuz?
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel kampanya. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
5: Küpe FM reklam.

Şüphe FM'den günaydın herkese. Hafta sonunun adım adım yaklaştığı 5 Haziran Cuma sabahındayız. 7 çeyrek saatler. Şahane şarkılar duyuyorsunuz. Radyolarınızın sesini biraz daha açıyorsunuz sevdiğiniz şarkı geldiğinde. Ve sabah haberlerine başladık. Hava durumunu az sonra aktaralım. Sonrasında gündeme geçeceğiz. Günaydın.

Hafta sonu yaklaşırken, hafta sonu planları yapılırken günün hava durumuna bir göz attığımız zaman parçalı ve çok bulutlu olduğunu görüyoruz. Marmara bölgesinde zamanla az bulutlu bir hava hakim olacak. İstanbul hariç bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına baktığımız zamansa Trakya'da hava sıcaklıkları bugün 26 ile 32 derece arasında değişiyor. Oo! Edirne güzel yaz günlerine geçti. Çanakkale hala bir nebze de olsa serin günleri yaşıyor. Çanakkale'de öğle saatlerinde, Kırklareli'de öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek bu arada.

0: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 11 59.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
7: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri başladı. Son gün 9 Haziran. Uyum beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 349.95, beşler sucuk kangal kilogram 699.95, yudum ayçiçek yağı 4 litre 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 129.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Denize girmeye başladınız mı bilmiyorum ama deniz suyu sıcaklıkları şahane. Tam da böyle denize girilecek sıcaklıklarda 22-23 derece dolaylarında. Marmara'da böyle Silivri sahilleri, Tekirdağ sahilleri, Saroz'a doğru öyle. Saroz biraz daha serin oluyor biliyorsunuz. Bu arada İstanbul Valiliği İstanbul'da da denize girilebilecek olan plajları açıkladı. Silivri'ye hemen bir göz atalım. Nerelerde denize girilebiliyor? Altınorak sitesi önü şahane. Bizimköy Parkköy sitesi önü şahane. Çanta Al Bayraklar Kınalı mevkii önü. Gümüşyaka Çadır Yeri mevkii. Kumluk mevkii. Selimpaşa'ya bakalım. Başkent sitesi önü. Duruman mevkii. Semiskum Basın Kent 4 sitesi önü. Semiskum Çadır Yeri mevkii ile Uyumkent sitesi önünü İstanbul Valiliği resmi yüzme alanları olarak belirledi.

0: Teorisi'nin formülünü ortaya koydu. İngiltere, Amerika ve Kanada'dan bilim insanlarının ortak çalışması sonucunda dikkat çekici bulgular ortaya çıktı. American Journal of Clinical isimli dergide yayınlanan araştırmada işlenmiş gıdalarla işlenmemiş gıdalar arasındaki farklar mercek altına alındı. Araştırmaya göre işlenmemiş gıdalarla beslenen kişiler daha fazla yemek yiyerek daha fazla kilo verebilirler. Çalışma tamamen işlenmemiş gıdalarla beslenen katılımcıların ultra işlenmiş gıdalarla beslenenlere göre ağırlık olarak %57 daha fazla yemek tükettiğini ancak ortalama olarak günde yaklaşık 330 kalori daha az aldığını ortaya koydu. Araştırmacılar farkın aşırı işlenmiş gıdaların vücudun işlenmemiş gıdalara doğal tepkisini nasıl engelleyebileceğinden kaynaklandığını belirtti. Çalışma İngiltere'deki Bristol Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütüldü ve Maryland'daki Ulusal Diyabet ve Sindirim Böbrek Hastalıkları Enstitüsü ile Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden beslenme uzmanları tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Araştırma, insanların işlenmemiş gıdalar tükettiklerinde doğal olarak büyük porsiyonlarla meyve ve sebzeye yöneldiklerini, makarna, biftek ve krema gibi daha kalorili gıdaları ise bitirmeden bıraktıklarını ortaya koydu. Bilim insanı Jeff Bronstrom, bulguların insanların beslenme ve tokluk hissini dengeleme konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahip olabileceğini, ancak bunun yalnızca gıdalar aşırı işlenmemiş olduğunda geçerli olduğunu gösterdiğini söyledi. Bronstrom yaptığı açıklamada insanlara işlenmemiş seçenekler sunulduğunda genel enerji alımını azaltırken aynı zamanda keyif, beslenme ve tokluk hissini dengeleyen gıdalar sezgisel olarak seçtiklerini görmek heyecan verici diyor. Gıdalar doğal hallerinde sunulduğunda daha önce varsayıldığından çok daha akıllıca kararlar veriyor gibi görünüyoruz. Siz bu konuda ne diyorsunuz?
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda. You know, you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
5: Füze geldi, şöyle şura düştü.
6: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

0: Gluten ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli Juan Enerji Orzaks'tan.
3: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
1: Tekros,
4: hesaplı alışverişin tek adresi.
5: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız, Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu'yla tanışın. 0533 567 5006.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
8: Yeni Tiggo 7 Prestige 4x2 takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
9: Çeri.
10: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
11: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
12: Küpe FM reklam.

şahane şarkılar dinliyoruz. Sabah haberlerinde Küpe FM burası ve hafta sonunun adım adım yaklaştığı 5 Haziran Cuma sabahındayız. Boş yok, Melis Fis şahane şarkılar çıkarıyor. Özellikle küçük genç hayranları oldukça ilgi gösteriyor. Güzel şarkılarından bir tanesini de geçtiğimiz günlerde yayınladı. Tırtıl tam bir yaz şarkısı.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Güzel bir Haziran günü bizleri bekliyor. Hava sıcaklığı Trakya'da 30 derece dolaylarında olacak ama bütün bölge geneli İstanbul hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı geçecek. Kırklareli'ye, Çanakkale'ye bir dikkat çekelim. Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağış bekleniyor buralarda.

Saygı Bir Geceleri'nin aranılan şarkıcısı Sefo. E tabi nasıl aranılmasın ki, gençler bayılıyor. Kiminle şarkı söylese, hangi şarkıyı çıkarırsa çıkarsın milyonlarca dinlenme alıyor. Son olarak gerçekleştirilen Mustafa Sandal'a saygı gecesinde de onun klasikleşmiş şarkısını seslendirmişti. Bir kez daha kulak vereceğiz bu şarkıyı Sefo'nun yorumuyla. Bu arada yaklaşıyor tarih. Yeni Saygı Bir Gecesi için hazırlıklar devam ediyor. Pek yakında Serdar Ortaç'ın bu 30-35 yıla yayılan kariyerindeki şahane şarkıları kim bilir kimlerden dinleyeceğiz yeni düzenlemeleriyle.

0: FM reklam. Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
1: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
0: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji, Orzaks'tan.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
6: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

0: Süper FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz. İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmaları, katlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

En çok merak ettiğim konulardan bir tanesi de hazırlıkları son sürat devam eden, yakında izleyici karşısına çıkacak olan Serdar Ortaç'a saygı gecesi. Demet Akalın'ın bu organizasyonda yer alacağı açıklanmıştı. Onun haricinde başka kimler olacak, kimler olmayacak bilmiyoruz. Serdar Ortaç da geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla uzun süredir dargın olduğu Ebru Gündeş'e bir zeytin dalı uzattı ve tabii takipçiler, sosyal medya kullanıcıları da merak içinde beklemeye başladı. Acaba Ebru Gündeş de bu saygı bir gecesinde Serdar Ortaç şarkılarından bir tanesini söyler mi?

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda. Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
5: Füze geldi, şöyle şura düştü.
6: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.
7: Dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

0: Radyo.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
1: Bir reklam.
2: Sabah haberleri devam ediyor. Hatırlatalım, birazdan bir konuğumuz olacak. Rumeli Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı öğretim görevlisi Elif Türel. Stüdyomuzda sorularımızı yanıtlayacak. Yaklaşan üniversite sınavı sonrasındaki tercih döneminde adaylara rehber olacak, çok önemli bilgiler paylaşacak Elif Hoca. Birazdan başlayacak bu sohbete, sizleri de bekliyoruz.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzaks'tan.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Lezzet ve sağlık deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
4: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
5: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
7: Başak Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
8: Küpe FM reklam.

0: FM.
1: Değerli dinleyiciler, daha önce de duyurduğumuz gibi şimdi yayınımızda bir konuğumuz var ve bu sohbete sizlerin de dahil olmasını çok isteriz. Çünkü önemli bilgiler vereceğiz. Rumeli Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı öğretim görevlisi Elif Türel. Hocam hoş geldiniz, günaydın.
2: Günaydın, hoş bulduk.
1: Bu yoğun tempoda bize vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz ama çok önemli. Çünkü öğrenciler yakında sınava girecekler. Sınavdan sonra da asıl önemli olan, stresli olan bölüm başlıyor. Tercih süreci. Aileler de bu stresli dönemin içerisine giriyorlar. Acaba işte nereyi yazsa, ilgi alanına göre mi kolay okuyup mezun olabileceği bir bölüm mü, yoksa o bölümü bitirdikten sonra kolaylıkla iş bulabileceği bir bölüm mü? Bu soruların ve kaygıların yanına şimdi son zamanlarda bir de ekonomik kaygılar da eklendi. Çocuk okulu kazansa nasıl okutacağız diye. İşte tüm bu önemli soruların cevabı bu programda. Hatırlatalım dinleyicilerimize. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Hocam, çocuk gelişimi programı tam olarak hangi alanlarda eğitim veriyor? Öğrencileri nasıl bir mesleğe hazırlıyorsunuz siz bu programda?
2: Şimdi şöyle, İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde çocuk gelişim programı ön lisans eğitimi veriyoruz. Biz 2 yıllık. Bu bölümün, fakülte bölümünün adı da çocuk gelişimi. Yüksek lisans bölümünün de adı çocuk gelişimi. Doktorasının da adı çocuk gelişimi olarak geçiyor. Çünkü neden? Uzun yıllardır, yani geçmiş dönemden gelen bir bölüm aslında bu. Tabii ki isimler değişebilir. Hatta şöyle, ilk olarak pratik kız sanat okulları olarak geçiyordu. Kız meslek liseleri olarak geçiyordu ama sonrasında gelen bir kararla bunun sadece kızlara özel bir meslek olduğu değil, aslında tüm herkesin yapabileceği bir meslek olduğu kanaati getirilerek hem erkek öğrencilere hem de kız öğrencilere bu bölüm açılmış oldu. Ve bu açılmayla birlikte de insanlar bu bölümü fark etmiş oldular aslında. Bizim ön lisans çocuk gelişim bölümünün şöyle bir farkı var. 2 yıllık mezun olduktan sonra kolaylıkla iş bulabilirler. Çalışma alanları çok geniş ve bu doğrultuda da ben mezun olduktan sonra acaba iş bulabilecek miyim? Bu bölümü okurken ne yapabilirim kaygısı olmadan aslında herkes tarafından bilinebilir bir meslek olması bizim için tabii ki bir avantaj. Öğrencinin de tercih etmesindeki en büyük sebeplerden biri bu. Ön lisans programları genellikle...
1: Hocam, ön lisans programı dediğimiz 2 yıllık olan programdan söz ediyoruz.
2: Evet, evet. Ön lisans programı genellikle işte daha kısa yoldan meslek sahibi olmak amaçlı tercih ediliyor. Bizim programımız da öyle. Anaokullarında iş bulabilirler. Bunlar Aile Bakanlığı'na bağlı kurumlarda işte sevgi evleri diye adlandırılan çocuk bakım merkezleri var. Buralarda yine devlet kurumlarında çok rahatlıkla iş bulabilirler 2 yıllık mezun olduktan sonra.
1: Bu konuları biraz sonra detaylandıracağız. Ben bundan çok uzun yıllar önce, 35 sene önce Edirne'de eğitim fakültesinde okudum. Şu anda öyle mi bilmiyorum ama eğitim fakültesinde sınıf öğretmenliği bölümünde okurken ikinci sınıftan sonra da yan alan dediğimiz bir şey vardı. O yan alanda da benim çok istediğim okul öncesi eğitim vardı. Ama ben işte boş kontenjan olduğu için orada okulda öğrenciyken sınava giriyorduk. Puana göre bölüm tercih ediyorduk. Ben o sınavı kaçırdım. O sırada Edirne'de değildim. Ve boş kontenjan olduğu için müzik bölümünde okudum. Ama ben mesela hayatım boyunca o benim içimde hep eksiklik kalmıştır. Okul öncesi eğitim almak. Şimdi iş imkanlarından söz ettiniz. Az sonra da bunu detaylıca aktaracağız ama galiba sadece profesyonel olarak bu bölümü bitirdikten sonra bu alanda kariyer yapmak evet önemli ama hiç bu alanda kariyer yapmasalar bile çocuk gelişimi dediğimiz şey herkes için çok önemli bir konu. Dolayısıyla buradan şuna aslında varmak istiyorum. Mesela öğrencilerden doğal böyle işin doğal gelişimi sürecinde kız öğrenciler mi daha fazla tercih ediyor? Erkek öğrenciler de tercih ediyor mu? Mesela daha önceki programlarımızda konuk geldi. O Serap Hoca'yla konuşurken, Ayşe Hoca'yla konuşurken işte mesela hemşireliği biz daha önceki yıllarda kadınların mesleği olarak biliyorduk ama şimdi erkek hemşireler de var. Hosteslik öyle. Kadınların yaptığı bir meslekti. Artık erkek hostesler de var. Sizin eğitim verdiğiniz bu programda, bu bölümde böyle bir şey var mı? Bu konuyla ilgili biraz sohbet etmek isterim.
2: Evet, var. Az önce de bahsettiğim gibi daha öncesinde hep kız öğrenciler bu programı tercih ediyordu. Zaten böyle bir kural da vardı. Yani yasal olarak kız meslek liselerinde sadece kız öğrencilerin okuyabileceği meslek liselerinde çocuk gelişim bölümü vardı. Tabii ki üniversitede böyle bir ayrım yoktu ama genellikle meslek lisesinden çıkan öğrenciler bu bölümü tercih ettikleri için tabii ki sadece kız öğrenciler geliyordu. Fakat yanlış hatırlamıyorsam 2006 ya da 2007 yılında olması lazım. Bu kalktı ve bütün öğrenciler için bu meslek açılmış oldu. Ama yine de tabii ki erkek öğrencilerin tercih etme oranı kız öğrencilere göre çok daha az. Ama son yıllarda, son 5 yılda özellikle tabii ki iş imkanlarının çok daha fazla olması, popülerliğin olması ya da az önce bahsettiğiniz sebeplerden ötürü, yani ben çocuğumun gelişimini takip etmek istiyorum ya da işte bu çocuklarla ilgileniyorum, hani bu süreci nasıl yönlendirebilirim, kendi çocuğuma nasıl daha iyi anne baba olabilirim kaygılarıyla da yine bu bölümü tercih eden çok fazla erkek öğrenci de var. Yani şöyle, kendisi şu an mesela meslek icra ediyor herhangi bir meslek dalında ama ben çocuğuma faydalı olmak için bu bölümü, yani meslek olarak değil ama bilgi öğrenmek için üniversiteyi kazandım geldim diyen de çok fazla öğrencimiz oldu.
1: Evet hocam, peki acaba günümüzde çocuk gelişimi uzmanlarına duyulan ihtiyacın giderek artmasının sebebi ne? Ya da bu gözlem doğru bir gözlem mi? Çocuk gelişimi uzmanlarına ihtiyaç artıyor mu? Artıyorsa neden günümüzde bu ihtiyaç artıyor?
2: Evet, artıyor şu an. Öncelikle şöyle, bilinirliği arttı. Yani çocuk gelişimi uzmanlarının hani ne iş yaptığını artık toplum daha bilinçli olduğu için daha net anlayabiliyor ve biliyor. Çocuklarına en iyisini sunmak amaçlı. Geçtiğimiz yıllarda da tabii ki her anne baba çocuğuna daha iyisini sunmayı ister. Fakat bu kadar bilinçli anne baba yoktu. Daha öncesinde ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Bu kadar iyi okuyamıyorlardı. Sosyal medyalar yoktu.
1: Terlik vardı. Değil mi hocam? O bazen evet. O en geleneksel yöntemler de en
2: evet.
1: yöntemler oluyor.
2: Şu an o geleneksel yöntemleri bıraktık ve modern yöntemler var. Çocuğunda herhangi bir problem olup olmadığını anlamak için çocuk gelişim uzmanına ihtiyacı olduğunu, gelişimsel testleri çocuk gelişimcinin yapabileceğini ve artık şöyle bir şey var. Anne babalar gerçekten çocuklarını götürdüğü çocuk gelişimciye, götürdüğü psikoloğa mutlaka diploma soruyorlar. Yani gerçekten bilinçli bir toplum geliyor ve biz bundan çok memnunuz.
1: Hocam şimdi bazı bölümlerde öğrenciler okuyup o bölümü bitirdikten sonra profesyonel çalışma hayatına başladıklarında o bitirdikleri bölümle ilgili olarak böyle pratik eğitimlerinin çok fazla önemi olmayabilir. İşin aldıkları eğitimin doğası gereği. Ama çocuk gelişimi bölümünde galiba uygulamalı eğitimin önemi biraz daha fazla. Öğrenciler bu sonrasında kariyerlerini başlatırken, kariyerlerine devam ederken sahada aktif eğitim alabiliyorlar mı? Bu konuyla ilgili mesela staj, uygulama eğitimleri gibi bu konuyla ilgili neler söylersiniz?
2: Kesinlikle. Bizim alanımızda zaten en önemli şey uygulamalı eğitim. Biz öğrencilerimize yaz stajı sunuyoruz. 30 iş günü mezuniyet şartı zaten. 30 iş günü yaz stajı yapmaları lazım. Bu ilk yaz yaptıklarında biraz ortamı görüyorlar. İlk defa çünkü anaokuluna giden öğrenci var. Kendi öğrencilik yıllarında da anaokulunu görmemiş. O yüzden ilk defa görüyorlar. O ortamı görmelerini ve o havayı solumalarını istiyoruz. Daha sonrasında da bizim alan uygulaması dersimiz var. Her iki dönemde de ikinci sınıfta ve haftanın bir günü çocuklar anaokullarına giderek buradaki işleyişi görüyorlar. Oradaki süreci yaşıyorlar ve bir öğretmen gibi ne yapılması gerekiyorsa günlük plan, aylık plan, onların işinin gereği, doğasında ne varsa tıpkı bir öğretmen gibi hepsini uyguluyorlar. Biz de tabii ki bu dersin hocasıyla birlikte buraya gidiyorlar ama oradaki sınıf öğretmenleri, kurum müdürleri, kurum koordinatörleri bize çok fazla destek oluyor. Burada Silivri bölgesinde çok fazla dış paydaşımız var. Onlara buradan teşekkür ediyorum, anaokullarına bizleri ağırladıkları için. Ama en önemli bir detay var burada bizim üniversitede. Biz aynı zamanda çocuklarımızı özel eğitim uygulamasına da gönderiyoruz. Bu bizim için bir fark. Burada gittikleri özel eğitim kurumları var. Haftanın bir günü, ikinci dönem olmak üzere haftanın bir günü de oraya deneyimliyorlar. Ola ki çocuk gelişimci olarak şimdi farklı alanlarda çalışabiliyoruz. Onu söylemiştik zaten ama orayı da olmak isterlerse, yani o kurumda da çalışmak isterlerse diye bu deneyimi yaşamalarını istiyoruz.
1: Hocam peki bu deneyimlerin mezuniyet sonrasında gençlerin iş bulmalarına katkısı oluyor mu? Nasıl bir katkı sağlıyor?
2: Kesinlikle ben bu staj programlarının zaten iş bulmanın bir adımı olarak görüyorum. Çünkü genelde öğrenciler staj yaptıkları kurumlardan teklif alırlar. Biz yani beğendikleri için kurumlar gel bizimle çalış derler. Ya da okul bittikten sonra bizimle gelip çalışmak ister misin diye teklifte bulunurlar. Ya da öğrenci için o ilk bir adımdır ve gidip ilk CV'sini tabii ki staj yaptığı kuruma verir. O yüzden staj yaptığı kurum öğrenci için çok önemli. Şu anda da bizim gurur duyduğumuz bir tablo. Birçok anaokulunda bizim öğrencimiz çalışıyor. Artık onlar meslek sahibi oldular ve biz onlara uygulama öğrencisi gönderiyoruz ve o öğrencileri de onlar yetiştiriyor. Bu tabii ki büyük bir gurur tablosu.
1: Gerçekten çok güzel bir şey. Hemen her fırsatta ben bunu söylemekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Biz de Rumeli Üniversitesi'nden hem sinema, televizyon, radyo bölümünden hem grafik tasarım bölümünden önce çocuklar orada okurken stajyer olarak aldığımız gençler, sonrasında okulları bittikten sonra biz de tam zamanlı ve işte maaşlı çalışan olarak, sonrasında da stajyer olanlar çalışma arkadaşı olarak uzun yıllar çalıştık. Sonrasında da birazcık böyle minik yardımlarla onlar şimdi İstanbul'da ulusal kanallarda çok güzel işler yapıyorlar. Söylediğiniz şey o anlamda doğru. Yani sadece staj deyip de geçmesin aileler ve öğrenciler. Çünkü belki de o staj diye gittikleri, başvurdukları, başladıkları yer onların profesyonel çalışma hayatlarındaki ilk basamak olacak. Açıdan da önemli. Peki hocam, şimdi gençler bu bölümde eğitim alıp okullarını bitirdikten sonra, tüm aşamalardan sonra hangi alanlarda çalışma fırsatı buluyorlar?
2: Evet, zaten anaokulları bizim ilk basamağımız. Anaokullarında çalışıyoruz. Yani ana merkezimiz anaokulları diyebiliriz. Okul öncesi kurumları, daha doğrusu öyle söyleyelim. Daha doğru bir söylem olur. Ama bunun dışında özel eğitim merkezlerinde çalışabilirler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışabilirler. Birçok çalışma alanımız mevcut. Bu ön lisans için geçerli. Tabii ki lisans eğitimine tamamladıklarında da daha farklı çalışma alanları açılacaktır. Hastaneler, rehabilitasyon merkezleri vesaire gibi. Ama ön lisans programından da yine birçok çalışma alanı mevcut. Zaten az önce söylediğimiz gibi, yani o farklı çalışma alanlarını da uygulamada deneyimlemelerini istiyoruz ki oradaki bir yönlendirme, bir tercih, belki de çocuğun göreceği bir davranış ya da çocuklarla olan iletişimindeki farklılıktan ötürü çocuklar belki de o okul öncesi eğitim kurumlarından çalışmayı tercih edecek ya da tam tersi bir durum olacak. O yüzden bütün alanları göstermek istiyoruz. Çünkü çok disiplinler arası bir aslında alan bizim alanımız.
1: Peki hocam, tabii eğitim aslında çok yönlü bir şey diyeyim. Öğrenciler sadece okulda teorik eğitim ya da sadece uygulamalı eğitim almıyorlar. Bunu destekleyen mesela seminer, atölye çalışmaları ya da sosyal sorumluluk projeleri de Rumeli Üniversitesi'nin bu konudaki öğrencilere sunduğu olanaklar da bir paydaşı olarak ben yakından biliyorum, ama dinleyicilerimize bu konuyla ilgili neler söylersiniz?
2: Tabii ki şöyle, bizim üniversitemizde çocuk gelişimi programımız olduğu gibi çocuk gelişimi kulübümüz de var. Aynı ismi taşıyan ve öğrencilerimiz kulüp faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Alanda uzmanlığı olan hocalarımızı davet ediyoruz. İlgili kişileri davet ediyoruz. Yeni mezun öğrenciler davet ediyoruz. Alanda nasıl çalışıyorlar ya da nasıl iş buldular, bize deneyimlerini aktaran. Lisansa tamamlayan öğrencilerimizi, mezun öğrencilerimizi davet ediyoruz zaman zaman ki öğrencilerimiz o süreci görsünler, tercih yaparken onlara rehberlik etsin diye. Bunun dışında tabii ki çocuk, adı üstünde zaten programın adından da belli. Çocuk gelişimi programı. Kadın, aile ve çocuk bizim gerçekten uzmanlık alanımız. Yani çalıştığımız konu alanı bu. Zaman zaman kadının haklarıyla alakalı, çocuk haklarıyla alakalı ilgili faaliyetler ve seminerler düzenliyoruz. Workshoplar yapıyoruz. Bunun gibi birçok aslında çalışmamız mevcut.
1: Evet, tabii üniversitenin sadece sadece Silivri Kampüsü'nün değil, sadece çocuk gelişimi programının değil, İstanbul'un farklı yerlerindeki, farklı kampüslerindeki farklı farklı programları da öğrencilere bu çeşit hem kampüs olanakları, hem az önce sizin anlattığınız işte sosyokültürel faaliyetler, seminer gibi bu alanlarda da geniş imkanlar tanıdığını bir kez daha hatırlatmış olalım. Hocam, tabii teknoloji hayatın her alanında bizim artık vazgeçemediğimiz bir unsur olarak yanımızda oluyor. Peki bu programda, çocuk gelişimi programında teknolojinin ve dijital dünyanın çocuk gelişimi üzerindeki etkilerini nasıl görüyorsunuz? Bu konuyla ilgili öğrencilere nasıl bir eğitim veriliyor?
2: Şöyle ki şimdi çocuk gelişimciler herhalde teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijitalleşmeye ilk zamanlar karşıydılar. Çünkü evet, biz ekran maruziyetini çocuklarda çok da sevimli bulmuyoruz. Ama teknoloji

0: İlanda koparmak da doğru değil. Yani çocuğun sosyalleşmesi için gerekli bir unsur var ve teknoloji de bu unsurlardan bir tanesi. O yüzden çok da fazla teknolojiden uzak kalsın, çocuk hiç ekran görmesin gibi bir şey söylemek de doğru olmaz. O yüzden teknoloji bizim hayatımızın içinde var. Sadece bunu doğru kullanmak lazım. Yani bu tabii ki başka bir boyutta ele alınması gereken herhalde en başlı konulardan bir tanesi dijitalleşme dünya üzerindeki. Çocuklar üzerinde de bunu süreleri sınırlandırmak, ebeveynlerle birlikte sadece izlemek değil, konuşarak, yani izlediğimiz bir film, bir dizi ve bir hikaye üzerinden işte şu an kuş ne yaptı, ne oldu, nereden geldi gibi sorularla çocukla sohbet ederek filmleri izlemek ya da o süreci yönetmek çok önemli. Biz çocuklar, yani çocuklar derken kendi öğrencilerime, evet. Kendi öğrencilerime de bunları empoze edip anlatıyoruz. Yani herhangi bir animasyon filmini aile ailelere neden önermeleri gerektiğini ya da bu çocuklarla birlikte neden bunu yapmalarıyla ilgili, bununla ilgili derslerimiz var, seçmeli dersimiz var medya ve çocuk üzerine. Sadece evet, hep dijitalleşme deyince aklımıza hep ekran geliyor, filmler geliyor ama işte dergiler, dijital dergiler, artık boyamalar bile dijital olmaya başladı. Orayı kaçırmamak lazım. Yani biz de eğitimlerimizde sürekli revizasyon yapıyoruz. Hani artık boya kalemini aldım elime boyadım gibi değil de dijitalleşme alanında da ne yapılabilir gibi çocuklarımıza, bununla ilgili öğrencilerimize, hep çocuklar diyorum, evet. Onlar benim çocuklarım olduğu için evet, hani bu herhalde mesleki deformasyon bakış açısı, öğrencilerimize bunlarla ilgili eğitimler veriyoruz.
1: Evet, ben tabii çocuğu olan, özellikle işte öyle küçük çocuğu olan aileler belki bu konularla mecburen daha içli dışlı, daha bilgi sahibi, daha fazla gözlemliyor ama ben mesela uzun süre sonra böyle küçük yeğeni gördüm, elinde bir tane tabletle ben her çocuğun yaptığı gibi böyle işte kaydıracak, çizgi film izleyecek falan diye beklerken karşımda böyle cüce bir iç mimar var sanki. Onlara yönelik bir program var. Orada o kadar pratik bir biçimde işte ev tasarladı, içerisine mobilyalar koydu, çiçekler koydu falan filan. Yani aslında teknoloji doğru kullanıldığında çocuklar için de fayda sağlayabiliyor. Evet, öyle direkt karşı çıkmamak gerekiyor. Hocam, hatırlatalım hemen, sohbete sonradan katılanlar varsa radyoların başında, Rumeli Üniversitesi Çocuk Gelişim Programı Öğretim Görevlisi Elif Türel'le sohbet ediyoruz. Üniversitenin birçok alanda akreditasyonu var ve bunlar her geçen akademik yılda artmaya devam ediyor. Bu tabii bu bölümde ve bu üniversitede okuyan öğrenciler için de avantaj. Öğrencilerin Erasmus ya da başka uluslararası eğitim imkanlarından yararlanmak olanakları nedir?
0: Tabii ki diğer programlar gibi bizim de çocuk gelişim programında da Erasmus faaliyetleri devam etmekte. Öğrenciler için zaten bir Erasmus koordinatörlüğümüz var üniversitenin genel programında ve alt birimlerde de, yani Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'na bağlı bizim programımız. Oradaki Erasmus koordinatörümüzle iletişime geçerek bu imkanları öğrenebilirler. Gerekirse kendileri iletişime geçerek farklı gitmek istedikleri ülkedeki o bağlantıyı sağlayıp bize sunduk zaten protokol işlemlerini biz üniversite olarak üstlenip gerçekleştiriyoruz. Bununla ilgili birçok zaten öğrencimiz Erasmus programında şu an devam ediyor. Öğrencilerimiz var giden. İtalya'da, Romanya'da ve benzeri, hatta hocalarımız da aynı yine Erasmus imkanlarından faydalanabiliyor. Yani üniversite bu konuda öğrencimizi de hocamızı da destekliyor.
1: Hocam, tabii sohbetin sonuna yaklaşırken şunu da sormadan bitirmeyelim yayınımızı. Birçok farklı kriterler göz önünde bulundurularak tercih yapılıyor. Bu bölümü tercih yapacak olan öğrencilerin belli özelliklere sahip olması gerekiyor mu? Yani mesela diyelim ki işte sabırlı olmaları gerekiyor diyebilirsiniz, çocukları sevmeleri gerekiyor diyebilirsiniz. Neden bu bölümü, Rumeli Üniversitesi'ndeki bu bölümü seçsin öğrenciler?
0: Öncelikle tabii ki böyle bir kriterimiz yok ama merhamet ve vicdan İlk başta olması gereken kriterlerden, evet, şey. Birisi çocukları sevmek değil, insanı sevmek gerekiyor. Burada hep öğrencilere ben soruyorum, ilk günü, okulla başladığımız ilk gün, bu bölüme neden geldiniz diye, çocukları çok seviyorum diyorlar. Sadece çocuk sevmek değil, yani bu severek yapılacak bir iş, evet, ama çocuk sevmek için bu bölüme gelmeyin diyorum ben onlara. O yüzden insanı sevmek gerekiyor ilk önce, çünkü siz insan yetiştiriyorsunuz, ilk sizi görüyorlar, yani çocuk çocuklar gözünü açtıklarında, ilk defa dışarıda biriyle tanıştıklarında, bu kadar vakit geçirdiğinde bu kişi siz oluyorsunuz. O yüzden bunlar çok önemli değerler, kriterler ve sizin kendi değerlerinizin olması gerekiyor ki çocuklara aktarabilesiniz bu değerleri. Ben hep söylüyorum, herkes biriciktir. Biz gerçekten çocuk gelişiminde alan mottomuz bu bizim. Yani herkesin biricik olması ve bu biricikliğe göre de davranmamız gerektiğini öğrenmemiz lazım. Umarım çocuklar da bunları öğrenerek hayata başlıyorlardır. Ve farklı olmayı, farklılıklarla birlikte yaşamayı ve o insanların farklılıklarıyla aslında var olduğunu bilmek gerekir. Bizim öğrencilerimiz bunu bilecek ki bunu çocuklara aktaracak.
1: Evet, az önce söylediğiniz gibi aileden sonra ilk dışarıda vakit geçirecek şey demek ki en az aile kadar. Aileler için de çok zor bir şey. Kendi canlarını emanet ediyorlar. Evet. O küçücük çocuklara emanet ediyorlar. Ah çok özeniyorum. İşiniz o kadar güzel bir iş, o kadar güzel bir alan ki. Teşekkür ediyoruz hocam. Geldiniz, vakit ayırdınız. Bu güzel sohbeti bizimle beraber yaptığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Umarım bizi dinleyen arkadaşlara da bir yol, bir rehber olmuştur.
1: Hemen şunu da hatırlatayım veda etmeden önce. Tabii zaman hızla geçiyor. Öğrenciler, ben de alışkanlık çocuklar diyorum. Çocuklar sınava girecekler yakında. Sonrasında da asıl önemli olan kısım başlayacak. Tercih dönemi başlayacak. Tercih döneminde onların tercihlerine böyle biraz olsun katkı olması amacıyla bu program serisini yapıyoruz. Ama şunu da hatırlatalım. Hem aileler, hem üniversite sınavına giren öğrenciler, Rumeli Üniversitesi'nin hem Silivri'deki hem de İstanbul'daki diğer kampüslerine diledikleri zaman gidip hocalarla, görevlilerle, mezun öğrencilerle ve orada okuyan öğrencilerle yaşayan bir kampüs. Çünkü her yerdeki kampüsler Rumeli Üniversitesi. Oralardan da bilgi alabilirler. Bunu da hatırlatmış olalım. Rumeli Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi Elif Türel bizimle beraberdi. Teşekkürlerimizle uğurladık Elif hocamızı. Bugünkü yayınımızı da bu şekilde noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşünceye kadar hoşçakalın.
2: Küpe FM Reklam.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
5: Hesaplı alışverişin tek adresi
6: Tek Cross'ta fırsat rüzgarı esiyor. En sevdiğiniz markalarla muhteşem içecek festivali ve sepetinizi dolduracak çok alın az ödeyin avantajı başladı. Hem festival coşkusunu yaşamak hem de toptan fiyatları eve götürmek için hemen uğrayın. Tek Cross.
5: Hesaplı alışverişin tek adresi.
7: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
9: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
10: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi beklerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
11: Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
12: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
13: Küpe FM reklam.

0: zaten.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Çarpıcı araştırma. Daha çok yiyip daha fazla kilo vermek mümkün. Yapılan bir araştırma daha çok yemek yiyerek daha çok kilo verilmesinin formülünü ortaya koydu. İngiltere, Amerika ve Kanada'dan bilim insanlarının ortak çalışması sonucunda dikkat çekici bulgular ortaya çıktı. American Journal of Clinical isimli dergide yayınlanan araştırmada işlenmiş gıdalarla işlenmemiş gıdalar arasındaki farklar mercek altına alındı. Araştırmaya göre işlenmemiş gıdalarla beslenen kişiler daha fazla yemek yiyerek daha fazla kilo verebilirler. Çalışma tamamen işlenmemiş gıdalarla beslenen katılımcıların ultra işlenmiş gıdalarla beslenenlere göre ağırlık olarak %57 daha fazla yemek tükettiğini ancak ortalama olarak günde yaklaşık 330 kalori daha az aldığını ortaya koydu. Araştırmacılar farkın aşırı işlenmiş gıdaların vücudun işlenmemiş gıdalara doğal tepkisini nasıl engelleyebileceğinden kaynaklandığını belirtti. Çalışma İngiltere'deki Bristol Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütüldü ve Maryland'daki Ulusal Diyabet ve Sindirim Böbrek Hastalıkları Enstitüsü ile Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden beslenme uzmanları tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Araştırma, insanların işlenmemiş gıdalar tükettiklerinde doğal olarak büyük porsiyonlarla meyve ve sebzeye yöneldiklerini, makarna, biftek ve krema gibi daha kalorili gıdaları ise bitirmeden bıraktıklarını ortaya koydu. Bilim insanı Jeff Bromstrom, bulguların insanların beslenme ve tokluk hissini dengeleme konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahip olabileceğini ancak bunun yalnızca gıdalar aşırı

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Benzine bu gece yarısı 53 kuruş indirim geleceği bildirildi. Bugün öğleden sonra iç ve batı kesimlerde etkisini gösterecek olan yağışlar akşam saatlerinde yurdu terk edecek. Hafta sonu daha da artacak sıcaklıklar bunaltacak. İstanbul'da Poyraz kısmen serinlik verecek. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 54 kişi adliyeye sevk edildi. Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında 24 şehirde operasyon yapıldı. Operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı. ABD ile İran arasında dolaylı müzakereler sürerken ABD Başkanı Trump, anlaşma için İran lideri Hamaney ile görüşebileceğini söyledi.
2: Spor.
3: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin Melih Demiral'la anlaştığını açıklamasının ardından Suudi Arabistan ekibi El Ahli'den konuya dair açıklama geldi. Yapılan duyuruda kulüp kaynakları milli futbolcuyla yollarını ayırmayı planlamadıklarını bildirdi. Beşiktaş'ın İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile prensipte anlaştığı belirtildi. Görüşmenin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira, 1 euro 53 lira 60 kuruş, gram altın 6593 liradan, çeyrek altın 10890 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, İstanbul hariç bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çanakkale 26, Tekirdağ 27, İstanbul 29, Edirne 31, Kırklareli 32 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sun.

Trakya'nın çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize keyif dolu sabahlar. Direksiyon başındakiler, kahvesinden ilk yudumu alıp sonunda geldin be cuma diyenler, hepinize harika bir sabah diliyorum. Günlerden 5 Haziran cuma, takvimler haftanın en güzel gününü gösteriyor. Hafta sonu saatler kaldı, moraller yüksek. İlk stüdyo albümü Obsessive'le Spotify'da 700 milyon dinlenmeyi aşarak platformun en çok dinlenen Türkçe sözlü albümleri arasında 5. sıraya yükselen, yalnızca 12 şarkıyla bu başarıya ulaşırken 265 milyonun üzerindeki dinlenmesiyle Sevmeyi Denemedin albümünün en çok dinlenen şarkısı olan Blok 3 bizleri karşılıyor.

0: FM reklam.
1: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29. İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

Bugün stüdyomuzda enerji tavan, şarkılar bomba gibi. Hazırsanız kemerleri bağlayın. Günün en keyifli saatleri şimdi başlıyor. Mikrofon başındayız. Hadi gelin bu cuma gününü birlikte sallayalım. Hit şarkılarıyla son dönemin en popüler isimlerinden olan ve Yardım Et Allah'ım isimli yeni teklisini de tüm dijital platformlarda yayımlayan söz, müzik, kayıt, düzenleme, mix ve mastering çalışmaların tamamının kendi imzası taşıyan, ayrılık ve özlemi ritmik ve akıcı bir müzikal yapıyla ele alan derin hisleri dinamik bir tempo ile birleştirerek dinleyiciyi ilk andan itibaren yakalayan yeni Anadolu'nun temsilcisi Emre Fel konuğumuz oluyor.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri başladı. Son gün 9 Haziran. Kızılay maden suyu 6'lı 200 mililitre 49.95, tat küpü toz şeker 5 kilogram 189.95, Lipton Yellow Label çay 1000 gram 259.95, Red Bull 250 mililitre çeşitleri 46.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Huzurlu, keyifli ve içinizi ısıtacak bir cuma gününden sesleniyoruz sizlere. Bugün 5 Haziran, bahardan yaza göz kırptığımız, Haziran'ın o tatlı sıcaklığını hissetmeye başladığımız nefis bir gün. Eğer işe yetişmeye çalışıyorsanız sakin olun. Trafikteyseniz derin bir nefes alın. Ne de olsa bugün cuma. Hafta sonunun tatlı telaşı şimdiden başladı bile. Daha yayınlanmadan yaz sezonunun en çok konuşulanları arasına giren yeni şarkısı Gidişat'ı 12 Haziran'da video klibiyle birlikte müzikseverlerle buluşturacak olan söz, müzik ve düzenlemesi kendi imzası taşıyan alışılmış romantik ve dramatik anlatımın dışına çıkarak roman ve Balkan esintileriyle bezeli enerjik yapısıyla dikkat çeken Tan Taşçı bizlere sesleniyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu'yla tanışın. 0533 567 5006.

0: FM reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
3: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Zirvede 40 bin güvenlik görevlisi sahada olacak. Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı ve liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi kırmızı alan ilan edilip giriş çıkış yasaklanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin bütçe görünümü açısından oldukça güçlü durumda olduğunu ve dış dengesizlikler zaman zaman artsa da yönetilebilir seviyede bulunduğunu dile getirdi. Tekirdağ'da Türkiye Çevre Haftası kapsamında yapılan Denizli bir temizliğinde otomobil lastikleri, ağlar, demir borular ve evsel atıklar çıkarıldı. Toplanan atıklar farkındalık için sergilendi. ABD, Orta Doğu'da yüksek gerilimler nedeniyle güvenlik ortamının karmaşık olmaya devam etmesi ve hızla değişebilmesi gerekçesiyle bölgedeki ülkelere yönelik seyahat uyarısı yaptı.
2: Spor.
3: Trabzonspor savunma oyuncusu Kabral'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 23 yaşındaki futbolcunun bonservis ücretinin toplam 7 milyon euro olduğu bildirildi. Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da Arne Slot'tan boşalan teknik direktörlük görevine Andoni Iraola getirildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira, 1 euro 53 lira 60 kuruş, gram altın 6593 liradan, çeyrek altın 10890 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, İstanbul hariç bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çanakkale 26, Tekirdağ 27, İstanbul 29, Edirne 31, Kırklareli 32 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Takvimlerimiz sadece hafta sonunun habercisi değil, aynı zamanda çok önemli bir farkındalık gününü 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü gösteriyor. Bugün aldığımız her nefeste doğanın kıymetini bir kez daha hatırlatma günü. Biz de programımızda hem kulaklarımızın pasını silecek şarkılara yer vereceğiz, hem de bu güzel gezegene nasıl daha iyi bakabiliriz ufak hatırlatmalar yapacağız. Yeşilin, mavinin ve cuma neşesinin eksik olmadığı bir gün olsun. Merakla beklenen marşı tek yüreği yayımlayan, bu aya oynanacak Dünya Kupası maçlarında Türk milli takımına destek için hazırladığı marşı tüm dijital platformlarda hayranların beğenisine sunan, marşın klibini milli spor branşlarımızın başarılarından oluşan görüntülerle hazırlayan, marş yayımlandığı ilk gün trend videolar listesine ilk 10'dan giriş yapan ve listenin üst sıralarına yerleşen Semih Cenk konuğumuz.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

25 Haziran Cuma gününden, haftanın o en hafif, en tatlı gününden hepinize kocaman bir merhaba. Pazartesi sendromunu atlattık, salıyı çarşambayı devirdik. Perşembeyi köprü yaptık ve işte o muhteşem sona, Cuma gününe ulaştık. Mesainin bitmesine, tatile kavuşmaya saatler kala enerjinizi yükseltecek şarkılar ve bolca neşeyle mikrofon başındayız. Oğuzhan Uğur tarafından Mustafa Sandal adına düzenlenen Saygı Bir Gecesi'nde sahne alarak izleyenleri unutulmaz anlar yaşatmıştı. Sahneye 10 dansçısıyla çıkan güçlü koreografisi ve etkileyici sahne enerjisiyle büyük beğeni toplayan, gecede yıllar önce Ayşegül Aldinç yorumuyla hafızlara kazınan, söz ve müziği Mustafa Sandal'a ait olan Yanlışsın şarkısını yeniden seslendiren Atiye radyolarınızda.

0: Alfa FM reklam.
1: Hesaplı alışverişin tek adresi
2: Tekkros'ta fırsat rüzgarı esiyor. En sevdiğiniz markalarla muhteşem içecek festivali ve sepetinizi dolduracak çok alın az ödeyin avantajı başladı. Hem festival coşkusunu yaşamak hem de toptan fiyatları eve götürmek için hemen uğrayın. Tekkros.
1: Hesaplı alışverişin tek adresi.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Cetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Cetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
0: Küpe FM reklam.

Bugün 5 Haziran Cuma, yoğun geçen bir haftanın ardından yüzleri güldüren o gün geldi. Belki hafta sonu planlarınızı yapıyorsunuz, belki de işlerinizi tamamlamaya çalışıyorsunuz. Nerede olursanız olun yanınızda en güzel şarkılar var. Slow pop türündeki duygu yüklü şarkısıyla haykırmak istediği cümlelerin en net halini sunan söz ve müziği başarılı genç müzisyen Serhat Kurban, aranjesi ise pek çok hit şarkının arkasındaki isim Esat Fidan tarafından yapılan Yaşamak Dedikleri isimli parçayla Melek Mosso'ya kulak veriyoruz.

Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için Cuma ve Cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı araştırma. Daha çok yiyip daha fazla kilo vermek mümkün. Yapılan bir araştırma daha çok yemek yiyerek daha çok kilo verilmesinin formülünü ortaya koydu. İngiltere, Amerika ve Kanada'dan bilim insanlarının ortak çalışması sonucunda dikkat çekici bulgular ortaya çıktı. American Journal of Clinical isimli dergide yayınlanan araştırmada işlenmiş gıdalarla işlenmemiş gıdalar arasındaki farklar mercek altına alındı. Araştırmaya göre işlenmemiş gıdalarla beslenen kişiler daha fazla yemek yiyerek daha fazla kilo verebilirler. Çalışma tamamen işlenmemiş gıdalarla beslenen katılımcıların ultra işlenmiş gıdalarla beslenenlere göre ağırlık olarak %57 daha fazla yemek tükettiğini ancak ortalama olarak günde yaklaşık 330 kalori daha az aldığını ortaya koydu. Araştırmacılar farkın aşırı işlenmiş gıdaların vücudun işlenmemiş gıdalara doğal tepkisini nasıl engelleyebileceğinden kaynaklandığını belirtti. Çalışma İngiltere'deki Bristol Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütüldü ve Maryland'daki Ulusal Diyabet ve Sindirim Böbrek Hastalıkları Enstitüsü ile Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden beslenme uzmanları tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Araştırma, insanların işlenmemiş gıdalar tükettiklerinde doğal olarak büyük porsiyonlarla meyve ve sebzeye yöneldiklerini, makarna, biftek ve krema gibi daha kalorili gıdaları ise bitirmeden bıraktıklarını ortaya koydu. Bilim insanı Jeff Bronstrom, bulguların insanların beslenme ve tokluk hissini dengeleme konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahip olabileceğini ancak bunun yalnızca gıdalar aşırı işlenmemiş olduğunda geçerli olduğunu gösterdiğini söyledi. Bronstrom yaptığı açıklamada insanlara işlenmemiş seçenekler sunulduğunda genel enerji alımını azaltırken aynı zamanda keyif, beslenme ve tokluk hissini dengeleyen gıdalar sezgisel olarak seçtiklerini görmek heyecan verici diyor. Gıdalar doğal hallerinde sunulduğunda daha önce varsayıldığından çok daha akıllıca kararlar veriyor gibi görünüyoruz. Siz bu konuda ne diyorsunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Benzine bu gece yarısı 53 kuruş indirim geleceği bildirildi. Bugün öğleden sonra iç ve batı kesimlerde etkisini gösterecek olan yağışlar akşam saatlerinde yurdu terk edecek. Hafta sonu daha da artacak sıcaklıklar bunaltacak. İstanbul'da Poyraz kısmen serinlik verecek. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 54 kişi adliyeye sevk edildi. Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında 24 şehirde operasyon yapıldı. Operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı. ABD ile İran arasında dolaylı müzakereler sürerken ABD Başkanı Trump, anlaşma için İran lideri Hamaney ile görüşebileceğini söyledi.
2: Spor.
3: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin Melih Demiral'la anlaştığını açıklamasının ardından Suudi Arabistan ekibi El Ahli'den konuya dair açıklama geldi. Yapılan duyuruda kulüp kaynakları milli futbolcuyla yollarını ayırmayı planlamadıklarını bildirdi. Beşiktaş'ın İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile prensipte anlaştığı belirtildi. Görüşmenin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira, 1 euro 53 lira 60 kuruş, gram altın 6593 liradan, çeyrek altın 10890 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, İstanbul hariç bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çanakkale 26, Tekirdağ 27, İstanbul 29, Edirne 31, Kırklareli 32 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Saatlerimiz 12 geçti bile, yani resmi olarak cuma gününün yarısını devirdik. Herkese tünaydın, mutlu cumalar. Mikrofon başındayız, öğle kuşağında enerjinizi tavan yaptırmak için buradayız. İş yerinde uykusu gelenler, bilgisayar başında saat sayanlar, trafikte hafta sonu planı yapanlar, sesi biraz daha açın çünkü öğleden sonra uyuşukluğuna hiç niyetimiz yok. Tempoyu artırıyoruz, en hit şarkılarla haftanın yorgunluğunu üzerimizden atmaya başlıyoruz. Söz ve müziği Ekin Toprak Akpınar'a, düzenlemesi ise Miraç Kutlu ve Ekinoks'a ait olan Gidelim Dostlar isimli yepyeni çalışmasını yayımlayan Sen Giderken Deniz Gözlüm gibi akustik tadındaki şarkılarına bir yenisini daha ekleyen Sonar Arıca ile şimdi Nostalji Zamanı.

0: Reklam. İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
1: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
2: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 176 ve şimdi Lüleburgaz'da.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Küpe FM.

0: selam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Güzel bir cumalüden sonrasından hepinize selamlar. Öğle yemeğini yiyip kahvesini eline alanlar, şöyle arkasına yaslanıp derin bir nefes çekenler. Keyifler yerindedir umarım. Haftanın o en hafif, en tasasız saatlerindeyiz. İşlerin yoğunluğu yavaş yavaş azalıyor. Akıllarda çoktan hafta sonu rotaları çizilmeye başladı bile. Biz de yayında tam bu ruh haline yakışacak, modunuzu yükseltecek tatlı şarkılar seçtik size. Gelin günün geri kalanını birlikte güzelleştirelim. Düzenlemesi, sözü ve müziği sanatçının kendisine ait olan, sözlerde Mert Çodur ve Umur Doman'ın da katkısının bulunduğu Bırak Akışına isimli yepyeni single projesiyle Ozan Bayraş'a konuğumuz oluyor.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
3: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13 bin TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri başladı. Son gün 9 Haziran. Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 249.95, Nivea deodorant bayan erkek 150 ml çeşitleri 149.95, hafif ve konforlu kamp koltuğu 349.95, biyo mangal kömürü 1,5 kilogram 119.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.
2: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373 özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlükte bu kadar. Hafta sonu eğlenceniz olan tam 20 parçanın nabzını tuttuğumuz Zirvedekiler programında yine müzikal takınız Küpe FM frekanslarında buluşalım. Saatin ve programın kapanışını ise ilk yurt dışı konserini 16 Ekim'de Londra'daki Wembley Arena'da verecek olan Manifest kızlarıyla hepinize mutlu günler. Şimdiden keyif dolu tatiller.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küp FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Zirvede 40 bin güvenlik görevlisi sahada olacak. Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı ve liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi kırmızı alan ilan edilip giriş çıkış yasaklanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin bütçe görünümü açısından oldukça güçlü durumda olduğunu ve dış dengesizlikler zaman zaman artsa da yönetilebilir seviyede bulunduğunu dile getirdi. Tekirdağ'da Türkiye Çevre Haftası kapsamında yapılan deniz dibi temizliğinde otomobil lastikleri, ağlar, demir borular ve evsel atıklar çıkarıldı. Toplanan atıklar farkındalık için sergilendi. ABD, Orta Doğu'da yüksek gerilimler nedeniyle güvenlik ortamının karmaşık olmaya devam etmesi ve hızla değişebilmesi gerekçesiyle bölgedeki ülkelere yönelik seyahat uyarısı yaptı.
1: Spor.
3: Trabzonspor savunma oyuncusu Kabralı kadrosuna kattığını açıkladı. 23 yaşındaki futbolcunun bonservis ücretinin toplam 7 milyon euro olduğu bildirildi. Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da Arne Slot'tan boşalan teknik direktörlük görevine Andoni Iraola getirildi.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira, 1 euro 53 lira 60 kuruş, gram altın 6593 liradan, çeyrek altın 10890 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, İstanbul hariç bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çanakkale 26, Tekirdağ 27, İstanbul 29, Edirne 31, Kırklareli 32 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sunar.

0: vamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.

Herkese güzel cumalar, hayırlı cumalar. Haftanın son iş gününe geldik. Haziran ayı içerisinde ilerlerken hafta sonu arefesinde sizlerle beraberiz. 9 günlük Kurban Bayramı tatili bitti. Onun sonrasında 5 günlük bir mesai sürecini, bir haftayı geride bıraktık ve yine 2 günlük kısa da olsa bir tatil sürecinin içindeyiz. Güzel bir yaz gününde güzel şarkılarımızla sizlere eşlik ediyoruz. Koray Avcı ve Ümit Say'ın ortak çalışması yepyeni bir aranje ile, yepyeni bir haliyle Hicran şarkısına kulak verdik. 90'ların en keyifli şarkılarından, Ümit Say'ın şarkılarından bir tanesiydi. Ümit Say'ın bu güzel şarkısını kıymetli müzisyen dostu Koray Avcı ile birlikte yorumlamış, gayet de güzel olmuş diye düşünüyorum. Bugün yepyeni birçok şarkı bizlerle buluştu. Birçok güzel albüm bizlerle buluştu. Bugünün bomba albümlerinden bir tanesi arkadaşlar, İrem Derici'nin albümü Olay Mahalle isimli albümü bizlerle buluştu. Bu albümden gelin isterseniz güzel bir şarkı dinleyelim. Sonun Öyküne şimdi sizlerle.

0: Süper FM reklam.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Bu aralar Sakiler grubu Kenan Doğulu şarkıları yorumluyorlar. Çok da güzel yorumluyorlar. Ne kadar devam edecekler? Kenan Doğulu'nun bütün şarkıları söyleyecekler mi? Kenan Doğulu'dan sonra başka bir isme mi geçecekler? Kafalarında ne var bilmiyoruz ama güzel gidiyor. Keyifle dinliyoruz. Sımsıkı sıkı sıkı radyolarınızdaydı efendim. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz Küpe FM'de bu güzel cuma gününde. Son günlerde birden hortlayan, öyle viral olan, çok sevilen, yeni neslinde keşfettiği bir şarkı dinleyeceğiz. Hande Yener'in Bu Yüzden şarkısı dijital platformlarda birden sürpriz bir şekilde yükselişe geçti. Şimdi bugün bizler de sizlerle bir kez daha paylaşıyoruz.

Özel bir havayolu şirketine ait Ankara-İzmir seferinde değerli dinleyiciler, kalkış öncesi bir yolcunun powerbankinden duman çıkmış. Çok tehlikeli bir durum. Pilot kuleyi uyararak slide'ı açmış, kabin ekibi cihaza halojenle müdahale ederek yangını dış destek almadan söndürmüş. Yolcular kaydırakla tahliye edilmişler. Yani bu bile böyle bir heyecan, bir tedirginlik, bir gerginlik olmuş. Geçmiş olsun diyelim, yaralanan olmamış. SHGM'nin powerbank şarjını uçaklarda daha önce yasaklamış olduğu hatırlatıldı. Buradan biz de bir kez daha hatırlatmış olalım. Uçak yolculuğu yapacak olan dinleyicilerimize powerbanklerimizi uçağa sokmuyoruz arkadaşlar. Böyle tehlikeler söz konusu olabiliyor çünkü. Gündüz yolculuğumuzda şimdi sıra Göksel'in şarkısı Be Oğlum.

0: Küpe FM reklam.
1: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
6: Çeri.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor. Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
1: Hesaplı alışverişin tek adresi
2: Tek Cross'ta fırsat rüzgarı esiyor. En sevdiğiniz markalarla muhteşem içecek festivali ve sepetinizi dolduracak çok alın az ödeyin avantajı başladı. Hem festival coşkusunu yaşamak hem de toptan fiyatları eve götürmek için hemen uğrayın. Tek Cross.
1: Hesaplı alışverişin tek adresi
3: Küpe FM reklam. Reklam.
4: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

yeni şarkılarından bir tanesiydi. Mela Bedel ve Perdenin Ardındakiler düeti bugün bizlerle buluştu. Dünyanın Yalanları radyolarınızdaydı. Küp FM'de yeni şarkılarımızı ardı arkasına sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Yepyeni çıkan albümlerden bir tanesi Ege Cansal'dan geldi. Albümde çıkış çalışması Ben Adımı Unuttum sıradaki şarkımız şimdi.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı araştırma. Daha çok yiyip daha fazla kilo vermek mümkün. Yapılan bir araştırma daha çok yemek yiyerek daha çok kilo verilmesinin formülünü ortaya koydu. İngiltere, Amerika ve Kanada'dan bilim insanlarının ortak çalışması sonucunda dikkat çekici bulgular ortaya çıktı. American Journal of Clinical isimli dergide yayınlanan araştırmada işlenmiş gıdalarla işlenmemiş gıdalar arasındaki farklar mercek altına alındı. Araştırmaya göre işlenmemiş gıdalarla beslenen kişiler daha fazla yemek yiyerek daha fazla kilo verebilirler. Çalışma tamamen işlenmemiş gıdalarla beslenen katılımcıların ultra işlenmiş gıdalarla beslenenlere göre ağırlık olarak %57 daha fazla yemek tükettiğini ancak ortalama olarak günde yaklaşık 330 kalori daha az aldığını ortaya koydu. Araştırmacılar farkın aşırı işlenmiş gıdaların vücudun işlenmemiş gıdalara doğal tepkisini nasıl engelleyebileceğinden kaynaklandığını belirtti. Çalışma İngiltere'deki Bristol Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütüldü ve Maryland'daki Ulusal Diyabet ve Sindirim Böbrek Hastalıkları Enstitüsü ile Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden beslenme uzmanları tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Araştırma, insanların işlenmemiş gıdalar tükettiklerinde doğal olarak büyük porsiyonlarla meyve ve sebzeye yöneldiklerini, makarna, biftek ve krema gibi daha kalorili gıdaları ise bitirmeden bıraktıklarını ortaya koydu. Bilim insanı Jeff Bronstrom, bulguların insanların beslenme ve tokluk hissini dengeleme konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahip olabileceğini ancak bunun yalnızca gıdalar aşırı işlenmemiş olduğunda geçerli olduğunu gösterdiğini söyledi. Bronstrom yaptığı açıklamada insanlara işlenmemiş seçenekler sunulduğunda genel enerji alımını azaltırken aynı zamanda keyif, beslenme ve tokluk hissini dengeleyen gıdalar sezgisel olarak seçtiklerini görmek heyecan verici diyor. Gıdalar doğal hallerinde sunulduğunda daha önce varsaydığından çok daha akıllıca kararlar veriyor gibi görünüyoruz. Siz bu konuda ne diyorsunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Güzel bir Sıla şarkısı hayran. Sıla'nın son albümünden sizlerle buluştu gündüz yolculuğumuzda. Bugün günlerden cuma ve yepyeni şarkılarımızın yanı sıra vizyona yeni giren filmler de var. Hatırlatmak gerekirse bu arada yarın sabah saat 9 itibariyle Küp FM'de sinema severlerin programı, Küp FM'in kültür sanat programı Film Arası da sizlerle buluşuyoruz. Ve sinema dünyasına şöyle bir bakış atıyoruz. Bu haftanın yeni filmlerinden bir tanesi bu arada korkunç bir film. Çok meşhur bir komedi serisidir. Hatırlayanlar mutlaka vardır. Meşhur birçok filmin sahnelerini tiye alan böyle güzel, ilginç, absürt komedi tadında bir seri biliyorsunuz. Bu serinin yepyeni bir filmi vizyona giriyor bu hafta itibariyle. Karakterlerin dostluklarını test eden tehlikeli ve eğlenceli bir macera ele alınacakmış. Bu yepyeni korkunç bir film serisinde bu serinin bölümünde diyelim daha doğrusu. İlk saatimizin son şarkısını dinleyeceğiz Emre Fel'den, sonrasında haber merkezimize bağlanıyoruz. Bizden ayrılmayın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. TÜİK verilerine göre enflasyon Mayıs ayında %1,71 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon %32,61 oldu. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedelin 1 Temmuz'da memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini duyuran Milli Savunma Bakanlığı, mevcut bedelli tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyenlerin 30 Haziran'a kadar ödeme işlemlerini tamamlamalarını istedi. TÜİK verilerine göre Mayıs ayının zam şampiyonu %15,65 ile hava yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'e doğrudan hitap eden açık bir mektup kaleme alarak yüz yüze müzakere çağrısında bulundu.
2: Spor.
3: Beşiktaş teknik direktör Vincenzo Italiano ile anlaşmaya vardı. Siyah beyazlı kulüp İtalyan çalıştırıcının saat 16'da İstanbul'da olacağını açıkladı. Fenerbahçe'de başkanlık için yarışacak Aziz Yıldırım seçim öncesinde Hakan Safi'nin bazı transfer açıklamalarını eleştirerek gerçeklerle hayaller karıştırılıyor dedi ve kulübün zarar görmemesi gerektiğini vurguladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira, 1 euro 53 lira 60 kuruş, gram altın 6593 liradan, çeyrek altın 10890 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, İstanbul hariç bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çanakkale 26, Tekirdağ 27, İstanbul 29, Edirne 31, Kırklareli 32 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: Estamos estampillas.
1: Estamos.
2: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
3: For you, in fact, coming up next up.

Hande Ünsal bizlerleydi değerli dinleyiciler. Müzikal takınız Küpe FM'de. Sevgili Hande Ünsal'ın Emrah Karaduman'la ortaklaşa imza atmış olduğu kayıp parça bizlerle buluştu. 1992 doğumlu Hande Ünsal İzmir'de dünyaya gelmiş. Sevgili Niran Ünsal'ın kızı olmakta kendisi, biliyorsunuz. Gündüz yolculuğumuzda sıradaki konuğumuz Gülşen ve şarkısı Kardan Adam.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
5: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 1414.
8: Küpe FM.
9: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri başladı. Son gün 9 Haziran. Uyum beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 349.95, beşler sucuk kangal kilogram 699.95, yudum ayçiçek yağı 4 litre 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 129.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.
2: Küp FM.
0: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Güzel bir cuma öğleden sonrası gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Müzikal takınız Küp Efendi yalnızlığın çaresini bulmuşlar ve Gripin sizlerle buluştu efendim. Şöyle bir geçmişe döneceğiz şimdi Barış Manço ile beraber. Devlet sanatçısı ve kültür elçisi olmuş efsane bir isim Barış Manço. Türkiye'de Anadolu rock müziğinin kurucuları arasında biliyorsunuz. İşte onun unutulmaz şarkılarından Anlıyorsun Değil Mi sizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: Hesaplı alışverişin tek adresi
2: Tek Cross'ta fırsat rüzgarı esiyor. En sevdiğiniz markalarla muhteşem içecek festivali ve sepetinizi dolduracak çok alın az ödeyin avantajı başladı. Hem festival coşkusunu yaşamak hem de toptan fiyatları eve götürmek için hemen uğrayın. Tek Cross.
1: Hesaplı alışverişin tek adresi
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv dergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tek Cross binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tek Cross, hesaplı alışverişin tek adresi.
6: Tek Cross, hesaplı alışverişin tek adresi.
7: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
8: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi 0288 318 23 38.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
9: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Sevecenk teşekkürlerimiz Vuru Beni radyolarınızdaydı. Ersev Ünal'le devam edeceğiz. 1979 yılında Konya Seydişehir'de düğünlerde sahne alan grup Set'in klavyecisiymiş Ersay Ünler'in babası. Doğal olarak şehirde en bilinen simalardanmış efendim. Ailesi ve geçmişiyle ilgili bir anekdot sevgili Ersay Ünler bizlerle olacak şimdi. Şarkısı olacak gibi değil. Ben

Ersa Yüner'e teşekkürlerimiz. Bugünün yeni albümlerinden bir tanesi arkadaşlar. Blok 3'ün yepyeni albümü Kayıp Persona. Evet, dikkat çekici bir isim, dikkat çekici bir albüm. Uzun zamandır merakla beklenen bir albüm, Blok 3'ün albümü. Albümle son bir yıl içerisinde yayınlamış olduğu, yaklaşık olarak son bir yıl içinde yayınlamış olduğu işte Git, Kusura Bakma, Ne Yapıyorsun mesela gibi şarkılar da bulunuyor. Bence olmasa daha iyi olur. Eskiden pek böyle yapmıyordu sanatçılar. Yeni bir albüm çıkacağı zaman her şeyle yepyeni bir albüm, yepyeni bir imaj, yepyeni bir kapak tasarımı, yani komple bir konsept olarak yeni bir sayfa açılıyordu yeni bir albümle beraber. Ama şimdiki albümlerde böyle bir şey pek olmuyor. En son çıkarılan şarkılar neyse onları da koyuyorlar yani albüme. Blok 3'ün yepyeni albümünden Kayıp Kalbi dinleyeceğiz şimdi. Kusura Bakma'nın devamı gibi olmuş sanki birazcık müzikal motif olarak, altyapı olarak.

0: Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 020 Urallar İnşaat. Konutta marka. Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan sizin hastaneniz.
0: Küpe FM Reklam.

verdiği uzun aranın ardından müziğe geri dönen sevgili Ayşe Hatun Unal ve son şarkısı Su Damlası radyolarınızdaydı ve bugünkü programımızın sonuna geldik. Hadise ile noktalayacağız. Melek diyecek Hadise. Sonrasında haber merkezimizdeyiz. Onun da sonrasında Dilek'le Müzik Keyfi sizleri bekliyor olacak. Şimdilik hoşça kalın. Şimdiden herkese güzel bir hafta sonu tatili diliyorum.

0: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
2: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Benzine bu gece yarısı 53 kuruş indirim geleceği bildirildi. Bugün öğleden sonra iç ve batı kesimlerde etkisini gösterecek olan yağışlar akşam saatlerinde yurdu terk edecek. Hafta sonu daha da artacak sıcaklıklar bunaltacak. İstanbul'da Poyraz kısmen serinlik verecek. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 54 kişi adliyeye sevk edildi. Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında 24 şehirde operasyon yapıldı. Operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı. ABD ile İran arasında dolaylı müzakereler sürerken ABD Başkanı Trump, anlaşma için İran lideri Hamane ile görüşebileceğini söyledi.
1: Spor.
2: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin Merih Demiral'la anlaştığını açıklamasının ardından Suudi Arabistan ekibi El Ahli'den konuya dair açıklama geldi. Yapılan duyuruda kulüp kaynakları milli futbolcuyla yollarını ayırmayı planlamadıklarını bildirdi. Beşiktaş'ın İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile prensipte anlaştığı belirtildi. Görüşmenin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira, 1 euro 53 lira 60 kuruş, gram altın 6593 liradan, çeyrek altın 10890 liradan alıcı buluyordu.
3: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, İstanbul hariç bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çanakkale 26, Tekirdağ 27, İstanbul 29, Edirne 31, Kırklareli 32 derece.
3: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sunar.

FM'den iyi günler. 5 Haziran Cuma gününde müzik keyfinde birlikteyiz. Rock müziğin sevilen ismi Şebnem Ferah, 6 yıl aradan sonra ilk konserini İstanbul'da verdi. Ünlülerin akın ettiği konsere giden şarkıcı Derya Ulu, hayatımın en güzel anlarından biri notuyla paylaşım yaptı.

0: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Küpe FM Reklam.

İrem Derici 4. stüdyo albümü Olay Mahalli'ni müzikseverlerle buluşturdu. Pop müziğin farklı isimlerini bir araya getirdiği parçalarının tamamını dijital platformlarda yayınlayan sanatçı ilk günden takdir gördü.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

dünya çapında büyük bir şöhret yakalayan DJ Mahmut Orhan'ın Kurban Bayramı'nda köyüne giderek verdiği konser sosyal medyayı kasıp kavurdu. Mahmut Orhan'ın gencinden yaşlısına kadar herkesi eğlendirdiği o anlarda sosyal medyada gündem oldu.

0: FM reklam.
1: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
3: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 5053.
3: Küpe FM reklam.
4: Küpe FM.
5: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Blok 3 kariyerinin 3. stüdyo albümü Kayıp Persona'yı müzikseverlerle buluşturdu. 10 şarkıdan oluşan Kayıp Persona, sanatçının müzikal dünyasının farklı yönlerini bir araya getiriyor.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı araştırma. Daha çok yiyip daha fazla kilo vermek mümkün. Yapılan bir araştırma daha çok yemek yiyerek daha çok kilo verilmesinin formülünü ortaya koydu. İngiltere, Amerika ve Kanada'dan bilim insanlarının ortak çalışması sonucunda dikkat çekici bulgular ortaya çıktı. American Journal of Clinical isimli dergide yayınlanan araştırmada işlenmiş gıdalarla işlenmemiş gıdalar arasındaki farklar mercek altına alındı. Araştırmaya göre işlenmemiş gıdalarla beslenen kişiler daha fazla yemek yiyerek daha fazla kilo verebilirler. Çalışma tamamen işlenmemiş gıdalarla beslenen katılımcıların ultra işlenmiş gıdalarla beslenenlere göre ağırlık olarak %57 daha fazla yemek tükettiğini ancak ortalama olarak günde yaklaşık 330 kalori daha az aldığını ortaya koydu. Araştırmacılar farkın aşırı işlenmiş gıdaların vücudun işlenmemiş gıdalara doğal tepkisini nasıl engelleyebileceğinden kaynaklandığını belirtti. Çalışma İngiltere'deki Bristol Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütüldü ve Maryland'daki Ulusal Diyabet ve Sindirim Böbrek Hastalıkları Enstitüsü ile Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden beslenme uzmanları tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Araştırma, insanların işlenmemiş gıdalar tükettiklerinde doğal olarak büyük porsiyonlarla meyve ve sebzeye yöneldiklerini, makarna, biftek ve krema gibi daha kalorili gıdaları ise bitirmeden bıraktıklarını ortaya koydu. Bilim insanı Jeff Bromstrom, bulguların insanların beslenme ve tokluk hissini dengeleme konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahip olabileceğini ancak bunun yalnızca gıdalar aşırı işlenmemiş olduğunda geçerli olduğunu gösterdiğini söyledi. Bromstrom yaptığı açıklamada insanlara işlenmemiş seçenekler sunulduğunda genel enerji alımını azaltırken aynı zamanda keyif, beslenme ve tokluk hissini dengeleyen gıdalar sezgisel olarak seçtiklerini görmek heyecan verici diyor. Gıdalar doğal hallerinde sunulduğunda daha önce varsaydığından çok daha akıllıca kararlar veriyor gibi görünüyoruz. Siz bu konuda ne diyorsunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir

0: Başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
2: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. TÜİK verilerine göre enflasyon Mayıs ayında %1,71 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon %32,61 oldu. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedelin 1 Temmuz'da memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini duyuran Milli Savunma Bakanlığı, mevcut bedelli tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyenlerin 30 Haziran'a kadar ödeme işlemlerini tamamlamalarını istedi. TÜİK verilerine göre Mayıs ayının zam şampiyonu %15,65 ile hava yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'e doğrudan hitap eden açık bir mektup kaleme alarak yüz yüze müzakere çağrısında bulundu.
1: Spor.
2: Beşiktaş teknik direktör Vincenzo Italiano ile anlaşmaya vardı. Siyah beyazlı kulüp, İtalyan çalıştırıcının saat 16'da İstanbul'da olacağını açıkladı. Fenerbahçe'de başkanlık için yarışacak Aziz Yıldırım, seçim öncesinde Hakan Safi'nin bazı transfer açıklamalarını eleştirerek gerçeklerle hayaller karıştırılıyor dedi ve kulübün zarar görmemesi gerektiğini vurguladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira, 1 euro 53 lira 60 kuruş, gram altın 6593 liradan, çeyrek altın 10890 liradan alıcı buluyordu.
3: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, İstanbul hariç bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çanakkale 26, Tekirdağ 27, İstanbul 29, Edirne 31, Kırklareli 32 derece.
3: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Süleymanpaşa'da bu yıl 60.sı gerçekleştirilecek olan Tekirdağ Kiraz Festivali 11-14 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. 4 gün sürecek festival kapsamında çeşitli konserler ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek. Programda Burhan Öçal, Merve Özbey, Kolpa, Buray, Sakiler ve Demet Akalın sahneye çıkacak.

0: Reklam.
1: Yeni Tiggo 7 Prestige 4x2 takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: Arsanız var ve villa hayali mi kuruyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635. Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

sanat müziğinin usta isimlerinden Emel Sayın yaptığı son açıklamayla hayranlarını üzdü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan sanatçı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle planlanan konserlerini ileri bir tarihe erteledi.

0: Reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman

0: hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
2: Küpe FM reklam.

0: Eğlence Lider Club'da buluşuyor.
1: Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: FM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
7: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

0: Dilek'le müzik keyfi sona erdi. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Benzine bu gece yarısı 53 kuruş indirim geleceği bildirildi. TÜİK verilerine göre enflasyon Mayıs ayında %1,71 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon %32,61 oldu. Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Zirvede 40 bin güvenlik görevlisi sahada olacak. Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı ve liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi kırmızı alan ilan edilip giriş çıkış yasaklanacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'e doğrudan hitap eden açık bir mektup kaleme alarak yüz yüze müzakere çağrısında bulundu. Tekirdağ'da Türkiye Çevre Haftası kapsamında yapılan deniz dibi temizliğinde otomobil lastikleri, ağlar, demir borular ve evsel atıklar çıkarıldı. Toplanan atıklar farkındalık için sergilendi.
2: Spor.
3: Fenerbahçe'de başkanlık için yarışacak Aziz Yıldırım seçim öncesinde Hakan Safi'nin bazı transfer açıklamalarını eleştirerek gerçeklerle hayaller karıştırılıyor dedi ve kulübün zarar görmemesi gerektiğini vurguladı. Beşiktaş teknik direktör Vincenzo Italiano ile anlaşmaya vardı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira, 1 euro 53 lira 60 kuruş, gram altın 6593 liradan, çeyrek altın 10890 liradan alıcı buluyordu.
1: Her hava için güvenli, konfor.

0: planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
1: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, İstanbul hariç bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpü FM'de 5 Haziran 2026 Cuma gününü yaşadığımız bu anlarda, bu saatlerde ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerle haftanın 5. ve son iş gününü geride bırakırken Cuma eve dönüş keyfinde beraberiz. Türk pop müziğinde stil, sound ve tavrıyla yeni bir devrin adeta kapılarını açan ve kalıcı hitler bırakan Ayşe Hatun Önal'la devam edeceğiz. Adeta 6 yıllık sessizliğini de bozmuş oldu, son vermiş oldu Ayşe Hatun Önal, su damlasıyla radyonuzda. Hoş geldiniz.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkta sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli Juan Enerji
1: Orzakstan. Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
2: Küpe FM reklam.

Cuma akşamında müziğin sevilen yıldızlarını radyolarınıza getirmeye devam ediyoruz. Güçlü vokal performansını modern pop sound'uyla birleştiği ve yayınlandıktan kısa süre sonrasında ise çok sevilen video klip şarkısıyla müzikseverlerle buluşan Zeynep Bazlık, özellikle performans odaklı sahneleriyle ön planda olmaya devam ediyor. Misafirle şimdi radyonuzda.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Haftanın son iş gününü geride bırakırken haftanın son eve dönüş keyfinde müziğin sevilen yıldızlarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Onlardan biri de Sezen Aksu şimdi, yani...

0: FM reklam.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Delivan Enerji Orzaks'tan.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
3: Başak Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
8: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
9: Hesaplı alışverişin tek adresi
10: Tek Cross'ta fırsat rüzgarı esiyor. En sevdiğiniz markalarla muhteşem içecek festivali ve sepetinizi dolduracak çok alın az ödeyin avantajı başladı. Hem festival coşkusunu yaşamak hem de toptan fiyatları eve götürmek için hemen uğrayın. Tek Cross.
9: Hesaplı alışverişin tek adresi
11: Küpe FM reklam.

İki günlük hafta sonu tatil planlarını hayata geçirmek için sizler sabırsızlanırken haftanın son eve dönüş keyfini yaşıyoruz ve haftanın son iş gününü de geride bırakıyoruz bir yandan. Müzik dünyasının sevilen ve üretken genç yıldızı Mert Demir burada olacak şimdi. Sevilen sesiyle radyolarınızda biterse hatıran.

Özellikle bütün bir hafta boyunca çalışanların sabırsızlıkla beklemiş olduğu hafta sonu tatiline doğru ilerlediğimiz bu anlarda yüksek sadakati radyonuza getireceğiz. Belki üstümüzden bir kuş geçerle bize eşlik ediyor şimdi.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı araştırma. Daha çok yiyip daha fazla kilo vermek mümkün. Yapılan bir araştırma daha çok yemek yiyerek daha çok kilo verilmesinin formülünü ortaya koydu. İngiltere, Amerika ve Kanada'dan bilim insanlarının ortak çalışması sonucunda dikkat çekici bulgular ortaya çıktı. American Journal of Clinical isimli dergide yayınlanan araştırmada işlenmiş gıdalarla işlenmemiş gıdalar arasındaki farklar mercek altına alındı. Araştırmaya göre işlenmemiş gıdalarla beslenen kişiler daha fazla yemek yiyerek daha fazla kilo verebilirler. Çalışma tamamen işlenmemiş gıdalarla beslenen katılımcıların ultra işlenmiş gıdalarla beslenenlere göre ağırlık olarak %57 daha fazla yemek tükettiğini ancak ortalama olarak günde yaklaşık 330 kalori daha az aldığını ortaya koydu. Araştırmacılar farkın aşırı işlenmiş gıdaların vücudun işlenmemiş gıdalara doğal tepkisini nasıl engelleyebileceğinden kaynaklandığını belirtti. Çalışma İngiltere'deki Bristol Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütüldü ve Maryland'daki Ulusal Diyabet ve Sindirim Böbrek Hastalıkları Enstitüsü ile Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden beslenme uzmanları tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Araştırma, insanların işlenmemiş gıdalar tükettiklerinde doğal olarak büyük porsiyonlarla meyve ve sebzeye yöneldiklerini, makarna, biftek ve krema gibi daha kalorili gıdaları ise bitirmeden bıraktıklarını ortaya koydu. Bilim insanı Jeff Bronstrom, bulguların insanların beslenme ve tokluk hissini dengeleme konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahip olabileceğini ancak bunun yalnızca gıdalar aşırı işlenmemiş olduğunda geçerli olduğunu gösterdiğini söyledi. Bronstrom yaptığı açıklamada insanlara işlenmemiş seçenekler sunulduğunda genel enerji alımını azaltırken aynı zamanda keyif, beslenme ve tokluk hissini dengeleyen gıdalar sezgisel olarak seçtiklerini görmek heyecan verici diyor. Gıdalar doğal hallerinde sunulduğunda daha önce varsayıldığından çok daha akıllıca kararlar veriyor gibi görünüyoruz. Siz bu konuda ne diyorsunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Benzine bu gece yarısı 53 kuruş indirim geleceği bildirildi. TÜİK verilerine göre enflasyon Mayıs ayında %1,71 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon %32,61 oldu. Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Zirvede 40 bin güvenlik görevlisi sahada olacak. Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı ve liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi kırmızı alan ilan edilip giriş çıkış yasaklanacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'e doğrudan hitap eden açık bir mektup kaleme alarak yüz yüze müzakere çağrısında bulundu. Tekirdağ'da Türkiye Çevre Haftası kapsamında yapılan deniz dibi temizliğinde otomobil lastikleri, ağlar, demir borular ve evsel atıklar çıkarıldı. Toplanan atıklar farkındalık için sergilendi.
2: Spor.
3: Fenerbahçe'de başkanlık için yarışacak Aziz Yıldırım seçim öncesinde Hakan Safi'nin bazı transfer açıklamalarını eleştirerek gerçeklerle hayaller karıştırılıyor dedi ve kulübün zarar görmemesi gerektiğini vurguladı. Beşiktaş teknik direktörü

0: Vincenzo Italiano ile anlaşmaya vardı.
1: Finans.
0: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira, 1 euro 53 lira 60 kuruş, gram altın 6593 liradan, çeyrek altın 10890 liradan alıcı buluyordu.
2: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
0: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, İstanbul hariç bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

sebep. 5 Haziran akşamına doğru ilerlemeye devam ederken en iyileri radyonuza getirmeye devam ediyoruz ve Cuma akşamının bu anlarından sevgili Berkay Altunyay bize eşlik eden sesin sahibi Düzeni Bozuk'la Cuma eve dönüş keyfindeyim.

0: FM reklam.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 9696 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji. Orzaks'tan.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
4: Küpe FM reklam.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'desiniz. Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar radyonuzda olacak. Geçtiğimiz günde Harbiye Açık Hava Tiyatrosu sahnesinde hayranlarıyla buluşmuştu. Sevgili Funda Arar, konser sırasında beraber şarkı söylemek isteyen bir hayran isteğini kırmayan Funda Arar, aynı zamanda hayranını sahneye davet etti ve beraber Rum Havası şarkısını söylediler. Senden Öğrendim şarkısıyla şimdi radyonuzda.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen market. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri başladı. Son gün 9 Haziran. Kızılay maden suyu 6'lı 200 mililitre 49.95. Tat küpü toz şeker 5 kilogram 189.95. Lipton Yellow Label çay 1000 gram 259.95. Red Bull 250 mililitre çeşitleri 46.95 TL'ye. Biçen market. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daim.

0: ile tek tablette multi enerji. Asıl günün enerjisi sana
1: hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzaks'tan.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
7: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
8: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
9: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
10: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte karışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoktu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

en sevilen yıldızları radyolarınız olmaya devam ederken sözü ve müziği Sefo ile Sena Şahin imzasını taşıyan bir şarkıyla devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Şarkının video klibi de bu arada Rize'de karlar altındaki bir yaylada çekildi. Şarkının atmosferinde de güçlü bir görsel kullanıldı. Aynı zamanda Bir Bilsen Küpe fandı.

olunca mutluluklar olur ve çocuklar olmaz. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

hayatım boyunca sıcak bir yatak samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları unuttum. Bir yerde durursun insansın, bir yerde durursun. Durmadım diplere kavuştum, dipleri sen...

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006. Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Otocenter Lüleburgaz.
0: Küpe FM

Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda Küpe FM'de sırada sevgili Kenan Doğulu radyonuzda olacak. Aklım Karıştı isimli çalışmasıyla ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleydim. Yeniden buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Keyifli hafta sonları Türkiye.

mevsiminde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

ettim ben de. Hayat bu belli olur mu, pişman olur da dönersen. Vay, vay ki ne vay.

0: İçine vay haline.
1: Herkese merhaba. Güzel bir cuma akşamında Küpe FM'de güne vedada sizlerle buluşmanın mutluluğu içerisindeyim. Vallahi ulaştık hafta sonuna. Havalarda birden ve hızla ısındı. Sıcakların tadını çıkaralım. Fazla bayılmadan, ayılmadan inşallah. Ayılalım tabii de bayılmayalım. Vallahi bana ara ara bir fenalık geliyor yani sıcaklardan. Neyse, bir şekilde onu da atlatacağız. Yani yazın güzelliği başka ama bunalmak da zor. Özellikle nem fazla olduğunda diyor, programa başlıyor. Başlatıyorum.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
1: Orzakstan. Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
4: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
5: Küpe FM reklam.

Ne zamanla devam edelim efendim? Bu arada size tabii ki her zaman güzel açıklamalar yapmaya devam ediyorum. Bir şey söyleyeceğim, hayvanları çok seviyoruz. Evet, sevenimiz var, sevmeyenimiz de var ama genel anlamda saygı duyuyoruz ve birçok insan artık evinde ailesinin bir dostu, ferdi olarak onlarla yaşıyor. Şunu görünce de çok üzüldüm çünkü köpekler çok hassas ve inanın uyumadan önce sorunlarını düşünüp uykusuz kalabiliyorlarmış. O yüzden bari onları üzüp de uykusuz bırakmayalım diyorum. Öyle bir hayat diliyorum ve işte Cem Belevi ne zaman?

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık gelenekte yaz indirimleri başladı. Son gün 9 Haziran. Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 249.95, Nivea deodorant bayan erkek 150 mililitre çeşitleri 149.95, hafif ve konforlu kamp koltuğu 349.95, biyo mangal kömürü 1,5 kilogram 119.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.
2: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

Yaşar hep böyle kal diyecek. Ben de size astrolojiden bahsedeceğim. Yay dolunayı oldu biliyorsunuz. 31 Mayıs'ta en çok etkilenecek burçlar Başak, İkizler ve Balıklarmış. Gün yüzü görecekler diyorlar. Kolay kolay görmezdi Başaklar gün yüzü. Ben Başak burcuyum. Yükselen burcum da Yay. Ve Yay dolunayı hem yükselenime hem bana iyi gelecekmiş. Artık kime nasıl iyi geliyorsa gelsin ama bir şekilde gelsin diyorum. Ve Yaşar'la hep böyle kalla devam ediyoruz.

0: Alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Hesaplı alışverişin tek adresi
2: Tek Cross'ta fırsat rüzgarı esiyor. En sevdiğiniz markalarla muhteşem içecek festivali ve sepetinizi dolduracak çok alın az ödeyin avantajı başladı. Hem festival coşkusunu yaşamak hem de toptan fiyatları eve götürmek için hemen uğrayın. Tek Cross.
1: Hesaplı alışverişin tek adresi
3: Küpe FM

Efendim şimdi hadise var sırada, ara beni diyecek. Geçen gün birisi bir açıklama yapmıştı hadiseyle ilgili. 2026 Erevizyon kazananı Dara, Erevizyon'daki Türk şarkıları arasından dümtek favorim demişti ve Türkiye'nin Erevizyon'a geri dönmesi gerektiğini söyledi. Her zaman renkli ve özgün oldunuz dedi. Dünyada temsil edilmeyi hak ediyorsunuz dedi. Gelecek yıl sizi Bulgaristan'a davet ediyoruz dedi. İnşallah.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı araştırma. Daha çok yiyip daha fazla kilo vermek mümkün. Yapılan bir araştırma daha çok yemek yiyerek daha çok kilo verilmesinin formülünü ortaya koydu. İngiltere, Amerika ve Kanada'dan bilim insanlarının ortak çalışması sonucunda dikkat çekici bulgular ortaya çıktı. American Journal of Clinical isimli dergide yayınlanan araştırmada işlenmiş gıdalarla işlenmemiş gıdalar arasındaki farklar mercek altına alındı. Araştırmaya göre işlenmemiş gıdalarla beslenen kişiler daha fazla yemek yiyerek daha fazla kilo verebilirler. Çalışma tamamen işlenmemiş gıdalarla beslenen katılımcıların ultra işlenmiş gıdalarla beslenenlere göre ağırlık olarak %57 daha fazla yemek tükettiğini ancak ortalama olarak günde yaklaşık 330 kalori daha az aldığını ortaya koydu. Araştırmacılar farkın aşırı işlenmiş gıdaların vücudun işlenmemiş gıdalara doğal tepkisini nasıl engelleyebileceğinden kaynaklandığını belirtti. Çalışma İngiltere'deki Bristol Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütüldü ve Maryland'daki Ulusal Diyabet ve Sindirim Böbrek Hastalıkları Enstitüsü ile Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden beslenme uzmanları tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Araştırma, insanların işlenmemiş gıdalar tükettiklerinde doğal olarak büyük porsiyonlarla meyve ve sebzeye yöneldiklerini, makarna, biftek ve krema gibi daha kalorili gıdaları ise bitirmeden bıraktıklarını ortaya koydu. Bilim insanı Jeff Bronstrom, bulguların insanların beslenme ve tokluk hissini dengeleme konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahip olabileceğini ancak bunun yalnızca gıdalar aşırı işlenmemiş olduğunda geçerli olduğunu gösterdiğini söyledi. Bronstrom yaptığı açıklamada insanlara işlenmemiş seçenekler sunulduğunda genel enerji alımını azaltırken aynı zamanda keyif, beslenme ve tokluk hissini dengeleyen gıdalar sezgisel olarak seçtiklerini görmek heyecan verici diyor. Gıdalar doğal hallerinde sunulduğunda daha önce varsayıldığından çok daha akıllıca kararlar veriyor gibi görünüyoruz. Siz bu konuda ne diyorsunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Demet Akalın'la devam edelim. Hayalet dinleyelim Demet Akalın'dan. Biliyorsunuz favori Demet Akalın şarkım. Bu arada Japonya'da bilim insanları kedilerin ortalama ömrünü 15 yıldan 30 yıla çıkarabilecek bir iğne geliştirmiş. Klinik testler başlamış. 2027'de de düzenleyici onay alması bekleniyormuş. Kedilere sordular mı acaba? Ama tabii ki sorulsa da uzun yaşamak isteyebilirler. Genel olarak insanların, hayvanların, canlıların bilse onlar da bu hayatı ve ayrıntıları böyle bir isteği olabilir dedikten sonra Sözlü Müzik'te.

Yıkılana kadar İrem Derici ve Mert Çodur'la devam edelim. En çok konuşulan oyuncular arasında bu hafta Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Deniz Uğur ve Nesrin Cevatzade ile Dilara Aksüyek varmış. Ozan Güven'e çok acayip şeyler yapıldı, görmüşsünüzdür sosyal medyada. Valla ona yapılana kadar ülkemize gelen ve ülkesinde kendi hayatıyla ilgili kadınlara yaptıklarıyla ilgili yaptığı açıklamalarda kendini son derece ele veren Kanye West'e de yapılabilirdi. Ozan Güven de nihayetinde davası sürüyor ya da bitti mahkemesi bilmiyorum ama zaten adalet önünde cezasını ödüyor. Ancak ve ancak Kanye West'e de kaç yüz bin kişi gitmiş galiba. Bir 100 bin kişi gitmiş yani, bilet almış ama öyle o kadar da bileti alınası bir insan değil. Madem bu konularda bu kadar hassasız dedikten sonra efendim neyle devam ediyoruz? İrem Derici ve Mert Çodur'la Yıkılana Kadar'la devam ediyoruz.

0: Reklam.
1: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Sıla var sırada. Sıla ile bir kafan nereye, biz oraya yapalım mı? Bu arada araştırmalara göre erkeklerin %87.4'ü eşlerinden memnunken bu oran kadınlarda sadece %2.6 olarak ölçülmüş efendim. Bu çok önemli bir araştırma. Her 100 kadından 97'si eşinin birden çok özelliğinden şikayetçiymiş. Vallahi olabilir, birazcık erkekler daha çok sıkıntı yaratıyor olabilirler tabii ki kadınlar her işe koşturduğu için, ama her evlilik için aynı şeyi söyleyemeyeceğimiz gibi istisnalarda kaideyi bozmaz, onu da hatırlatalım. Alalım kafamızı, kafa nereye gidiyorsa oraya gidelim ve işte Sıla.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
0: Küpe FM

Vallahi ağlamacak halimize gülüyoruz çünkü her gün yeni haberler çıkıyor. Harvard'lı fizikçi Michael Gullin de cennetin 46,5 milyar ışık yılı uzakta olduğunu iddia etmiş. Gidilmek istenir tabii ki. Ancak ve ancak onu hani belli bir zaman sonra hayatımıza veda ettiğimiz zamanlar için düşünüyoruz, niyetleniyoruz. Ama böyle bir şey de iddia etmiş, yani o kadar yol gidilebiliyorsa ulaşılabiliyor mu? Böyle kafamızda deri sorularla yaşamaya devam ediyoruz. Ama en güzeli kendimizi müziğe bırakmak ve

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı araştırma. Daha çok yiyip daha fazla kilo vermek mümkün. Yapılan bir araştırma daha çok yemek yiyerek daha çok kilo verilmesinin formülünü ortaya koydu. İngiltere, Amerika ve Kanada'dan bilim insanlarının ortak çalışması sonucunda dikkat çekici bulgular ortaya çıktı. American Journal of Clinical isimli dergide yayınlanan araştırmada işlenmiş gıdalarla işlenmemiş gıdalar arasındaki farklar mercek altına alındı. Araştırmaya göre işlenmemiş gıdalarla beslenen kişiler daha fazla yemek yiyerek daha fazla kilo verebilirler. Çalışma tamamen işlenmemiş gıdalarla beslenen katılımcıların ultra işlenmiş gıdalarla beslenenlere göre ağırlık olarak %57 daha fazla yemek tükettiğini ancak ortalama olarak günde yaklaşık 330 kalori daha az aldığını ortaya koydu. Araştırmacılar farkın aşırı işlenmiş gıdaların vücudun işlenmemiş gıdalara doğal tepkisini nasıl engelleyebileceğinden kaynaklandığını belirtti. Çalışma İngiltere'deki Bristol Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütüldü ve Maryland'daki Ulusal Diyabet ve Sindirim Böbrek Hastalıkları Enstitüsü ile Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden beslenme uzmanları tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Araştırma, insanların işlenmemiş gıdalar tükettiklerinde doğal olarak büyük porsiyonlarla meyve ve sebzeye yöneldiklerini, makarna, biftek ve krema gibi daha kalorili gıdaları ise bitirmeden bıraktıklarını ortaya koydu. Bilim insanı Jeff Bronstrom, bulguların insanların beslenme ve tokluk hissini dengeleme konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahip olabileceğini ancak bunun yalnızca gıdalar aşırı işlenmemiş olduğunda geçerli olduğunu gösterdiğini söyledi. Bronstrom yaptığı açıklamada insanlara işlenmemiş seçenekler sunulduğunda genel enerji alımını azaltırken aynı zamanda keyif, beslenme ve tokluk hissini dengeleyen gıdalar sezgisel olarak seçtiklerini görmek heyecan verici diyor. Gıdalar doğal hallerinde sunulduğunda daha önce varsayıldığından çok daha akıllıca kararlar veriyor gibi görünüyoruz. Siz bu konuda ne diyorsunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Geldik programın sonuna. Cumartesi tekrar görüşene kadar hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmıyorsunuz. Vedam hep aynı. Neden? Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle buluşmaya devam edecek. Hoşça kalın.

olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM Reklam.

0: Anadolu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı araştırma. Daha çok yiyip daha fazla kilo vermek mümkün. Yapılan bir araştırma daha çok yemek yiyerek daha çok kilo verilmesinin formülünü ortaya koydu. İngiltere, Amerika ve Kanada'dan bilim insanlarının ortak çalışması sonucunda dikkat çekici bulgular ortaya çıktı. American Journal of Clinical isimli dergide yayınlanan araştırmada işlenmiş gıdalarla işlenmemiş gıdalar arasındaki farklar mercek altına alındı. Araştırmaya göre işlenmemiş gıdalarla beslenen kişiler daha fazla yemek yiyerek daha fazla kilo verebilirler. Çalışma tamamen işlenmemiş gıdalarla beslenen katılımcıların ultra işlenmiş gıdalarla beslenenlere göre ağırlık olarak %57 daha fazla yemek tükettiğini ancak ortalama olarak günde yaklaşık 330 kalori daha az aldığını ortaya koydu. Araştırmacılar farkın aşırı işlenmiş gıdaların vücudun işlenmemiş gıdalara doğal tepkisini nasıl engelleyebileceğinden kaynaklandığını belirtti. Çalışma İngiltere'deki Bristol Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütüldü ve Maryland'daki Ulusal Diyabet ve Sindirim Böbrek Hastalıkları Enstitüsü ile Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden beslenme uzmanları tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Araştırma, insanların işlenmemiş gıdalar tükettiklerinde doğal olarak büyük porsiyonlarla meyve ve sebzeye yöneldiklerini, makarna, biftek ve krema gibi daha kalorili gıdaları ise bitirmeden bıraktıklarını ortaya koydu. Bilim insanı Jeff Bromstrom, bulguların insanların beslenme ve tokluk hissini dengeleme konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahip olabileceğini ancak bunun yalnızca gıdalar aşırı işlenmemiş olduğunda geçerli olduğunu gösterdiğini söyledi. Bruston yaptığı açıklamada insanlara işlenmemiş seçenekler sunulduğunda genel enerji alımını azaltırken aynı zamanda keyif, beslenme ve tokluk hissini dengeleyen gıdalar sezgisel olarak seçtiklerini görmek heyecan verici diyor. Gıdalar doğal hallerinde sunulduğunda daha önce varsayıldığından çok daha akıllıca kararlar veriyor gibi görünüyoruz. Siz bu konuda ne diyorsunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

çok yaşamaz. Al bu canım senin.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 24.

Hayatım hepse içine bir şey karışmaz. Teslim olunmadan sadık olunmaz. Her şey çok karıştı artık. Ne olacak bilmiyorum. Elimde bir dal sigara, İstanbul'u izliyorum. Bu masa uğruna her şeyimi kaybettim. Elimdeki son kozumu senin için oynuyorum.

mevsiminde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.